Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek, karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet-i ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odeya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odeya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odeya ile yatırım içeriklerini ve Odeya Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da. Odeya.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Dijital asistanlar ve insan davranışı. Karar vermenin geleceği. Günlük hayatın birçok anında bize eşlik eden dijital asistanlar yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, seçimlerimizi ve davranışlarımızı da dönüştürüyor. Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yer alan Dijital Asistanlar ve İnsan Davranışı Karar Vermenin Geleceği başlıklı makalenin kısa versiyonunda bu dönüşümün bugüne ve geleceğe uzanan etkilerine yakından bakıyoruz. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sesli komut sistemleri gündelik hayatın aktif birer parçası haline geldi. Yapay zeka ve insan etkileşimini güçlendiren dijital asistanlar, günün yoğun temposunda istenilen bilgilere saniyeler içinde erişmeye ve zamanı daha verimli kullanmaya olanak tanıyor. Bu sistemler, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi de yeniden şekillendiriyor. Siri, Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlar, başlangıçta kullanıcıların sorularına cevap veren sistemler olarak ortaya çıktı. Günümüzde ise bu araçlar günlük yaşamın doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda alarm kurabiliyor, arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor, takvimi yönetebiliyor ve hatta alışveriş listesi oluşturabiliyor. Akıllı asistanlar sayesinde sabah uyandıktan sonra hava durumunu kontrol etmek, herhangi bir yere giderken en kısa rotayı öğrenmek veya akşam yemeği için tarif önerisi almak artık çok kolay. Dijital asistanların gündelik hayata bu denli entegre oluşu, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin hızlı değişimini somutlaştırıyor. Bu kolaylığın arkasındaysa kullanıcıların karşısına en uygun seçenekleri getiren algoritmalar yer alıyor. Sanal dünyada her gün milyarlarca veri işleniyor ve kullanıcıların tüm seçenekleri tek tek değerlendirmesi imkansızlaşıyor. Bu noktada akıllı asistanlar kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek en uygun seçenekleri öne çıkarıyor. Böylece karar verme süreci hızlandırılıyor ve verimli hale getiriliyor. Müzik platformlarının kişiselleştirilmiş çalma listeleri önermesi, navigasyon uygulamalarının alternatif rotalar sunması ve e-ticaret sitelerindeki ürün tavsiyeleri bunun günlük hayattaki örnekleri arasında yer alıyor. Tüm bu örnekler, yapay zeka ve insan işbirliğinin karar mekanizmalarına nasıl dahil edildiğini gösteriyor. Bu işbirliğinin sağladığı destek, çok fazla seçenek karşısında ortaya çıkan seçim felciyle mücadele etmeyi de kolaylaştırabiliyor. Seçim felci, çok fazla seçenekle karşılaşıldığında bunalarak karar alamama durumu anlamına geliyor. Dijital asistanlar, seçenekleri filtreleyerek kullanıcıların üzerindeki baskıyı azaltıyor ve geçmiş tercihleri analiz ederek en uygun alternatifleri önceliklendiriyor. Bu sayede karar verme süreci daha yönetilebilir hale geliyor. Diğer yandan son karar yine kullanıcılara ait olduğu için yapay zeka ve insan işbirliğine dikkat etmek önem taşıyor. Ancak seçeneklerin kişiselleştirilmesi beraberinde dijital yönlendirmelere ilişkin bazı soru işaretlerini de getiriyor. Günlük yaşama yerleşmiş olan teknolojiler, kullanıcıların arama geçmişini, konumunu, eski tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını baz alarak öneride bulunuyor. Kişiselleştirilmiş öneriler önemli avantajlar sunsa da filtre balonu riskini beraberinde getirebiliyor. Kullanıcının dijital ortamlarda yalnızca ilgisini çeken içeriklerle karşılaşması olarak tanımlanan filtre balonu farklı görüşlere ve yeni bilgilere erişimi engelleyebiliyor. Bu nedenle yapay zeka ve insan ilişkisinde şeffaflığın ve kullanıcı kontrolünün önceliklendirilmesi kritik bir rol oynuyor. Akıllı asistanların etkisi yalnızca seçimlerimizi kolaylaştırmakla da sınırlı kalmıyor. Bu sistemler düzenli egzersiz yapmayı hatırlatabiliyor, ilaç kullanımını takip edebiliyor veya odaklanmayı artırabilen çalışma planları oluşturabiliyor. Böylece karar verme süreci hem bilgi edinmeyi hem de davranış geliştirmeyi kapsıyor. Zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha uygun öneriler sunmaları, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin gelecekte daha da güçleneceğini gösteriyor. Bütün bu gelişmeler, dijital asistanların yakın gelecekte yalnızca verilen komutlara yanıt veren sistemler olmaktan uzaklaşarak, ihtiyaçları önceden tahmin eden yapılara dönüşebileceğini işaret ediyor. Takvim yoğunluğunu analiz ederek toplantılar önerebilen ve sağlık verilerini değerlendirerek gelecekte karşılaşabilecek hastalıkları tahmin edebilen sistemler bunun ilk örnekleri arasında yer alıyor. karar verme süreci akıllı asistanların gelişimiyle daha proaktif bir hal alabilecek gibi görünüyor. Diğer yandan bu süreçte veri gizliliği, etik kullanım ve kullanıcı kontrolü gibi konuların hala kritik olduğunu unutmamak gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapay zeka ve insan etkileşimi için teknolojik başarıyla birlikte güven de hayati bir rol oynuyor. Dijital asistanların insan davranışlarını ve karar verme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldığımız makalemizin sonuna geldik. Yatırım dünyasından hayatın farklı alanlarına uzanan ufuk açıcı içerikler ve gününüze eşlik eden müzikler için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesinde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesindeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini, giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar, belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan, belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yüksek yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir. Bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz, belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli bir konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor, ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor, her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimdeki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez. Ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum. O yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarını hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye. Yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler. Burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu MTA tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun. Fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chitfund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda araştırma ve danışmanlıkla Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin finansal okuryazarlık ve yatırım alışkanlıkları araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odeya ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odeya Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bu bölümde aslında hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konuya gireceğiz. Bizim maaşımız yatıyor. Ne yapacağız? Maaşlı yatırım yapabilecek miyiz? Çok değerli konuğum var yanımda. Atilla Köksal, yatırım bankacısı. Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk seni.
0: İşte sosyal medyada takip eden bir takipçim şunu sormuştu. İşte ben 32 yaşındayım. İşte maaşla çalışıyorum. Çalışıyorum maaşla ama hani bir türlü ay sonunu getiremiyorum ya da getirebiliyorum ama arada kendimi koruyacak, kollayacak bir yatırım yapamıyorum. Para algımız da değişti diyor doğal olarak. Hani biz paraları daha büyük işte 100 binimiz olsun sanki yatırım öyle yapılırmış gibi. Dolayısıyla şunu sormuş, ben ne yapacağım? Yani o Burak isimli takipçimiz, sosyal medya takipçimiz ne yapacağım diyor. Yani ben baştan ne yapmalıyım maaş atar yatmaz? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Ya da herkes böyle mi? Yoksa tek mi ben böyleyim? Diğerleri nasıl başarıyor? Diye sorular soruyor. Benim etrafımdakiler de soruyor, kardeşlerim de soruyor. Yani biliyorsun herkes sorar. Tabii iş böyle olunca insan şunu soruyor. Maaşımın ne kadarını ben temel ihtiyacı ayırmalıyım? Ne kadarını keyfi harcamalar yapmalıyım? Ne kadarını yatırım tarafına kanalize etmeliyim? Ve bunu nasıl uygulamalıyım? Öncesinde mi, sonrasında mı? Böyle sorular geliyor. Sizin de çok tam konunuz zaten.
1: Evet, evet. Ben biliyorsun bu konularda dört tane kitap yazdım. Hani nasıl birikim yapmalıyım? Yani nasıl tasarruf etmeliyimle başlayıp nasıl birikim yapmalıyım? Ve nasıl yatırım yapmalıyım? Değil mi? Hepimiz bu soruların cevaplarını arıyoruz. Ama önce bir kere şunu bir anlamamız lazım. Eğer bir işimiz varsa, bir maaşımız varsa, akşam gidecek bir evimiz, bir çatımız varsa, dünyadaki insanların birçoğundan daha iyi durumdayız. Bir kere bunu böyle bir anlayıp şükretmemiz lazım. Gerçekten. Çünkü dünya yüzünde yaşayan insanların yarısı neredeyse yoksulluk sınırında. Bunu bilmemiz lazım. Bir de bu zenginlik denen kavram da çok relatif bir şey.
0: Çok da karıştı.
1: Yani, tabii. Şimdi gene bir rakam söyleyeyim. 100 bin dolar.
0: Evet.
1: Büyük bir para mı? Büyük bir para. Büyük bir para mı? Bir cip alamıyorsunuz değil mi 100 bin dolara? Ama dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'ında 100 bin dolar yok.
0: Çok
1: %90'ında.
0: Çok büyük rakam aslında.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani sadece %10'unda var.
0: Herkes zengin zannediyoruz ya.
1: Tamam yani dolayısıyla yani bu zengin olmak milyonlarca doları olmak veya yüz binlerce dolar olmak falan değil. Yani birisi yaşamı boyunca ufak ufak ama düzenli yatırımlar yaparsa ama ayda 100 lira, 300 lira, 500 lira ama 1000 lira ama bunu
0: kesesine göre
1: şimdi, Burak Bey 32 yaşındaymış.
0: Evet öyleymiş
1: daha, çok
0: daha
1: genç
0: başlamamış da.
1: Çok genç bir arkadaş
0: evet.
1: Yani onun önünde daha 30 senelik bir iş hayatı var. 30 sene yani değil mi 60-65'e kadar çalışacak. Çünkü geçmişe göre önemli değişiklikler oldu insan yaşamında. Yaşam beklentisi uzadı.
0: Tabii.
1: Bizim dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz ortalamada 50'li yaşlara kadar yaşıyorlar. 50-55.
0: 55-60 bilemedin. Tabii.
1: Şimdi bu uzadı. 65-70-75 oldu. Dolayısıyla ortaya bir yeni bir risk daha çıktı yalnız.
0: Ne gibi?
1: Riski de uzun yaşam riski.
0: Hmm.
1: Şimdi uzun yaşam güzel bir şey ama birikimin yoksa
0: o güzel,
1: sıkıntı
0: güzel,
1: yaratıyor.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: şimdi 60-65'e kadar çalışıyorsun. 65'te emekli oluyorsun. Neye güveniyorsun? Sosyal güvenlik sistemine güveniyorsun.
0: Normalde.
1: Ama sosyal güvenlik sisteminden aldığın maalesef son maaşının bir yüzdesi kadar oluyor. Belki dörtte biri, belki üçte biri şanslıysan.
0: Bir de belki 90'a kadar yaşarsan önünde bir 25 senen daha oluyor.
1: Arada hastalığı var şusu.
0: Evet.
1: Bir de en muhtaç olduğun yıllar
0: tabii.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu finans literatürüne yeni bir risk daha girdi. Uzun yaşam riski diye. Ona hazırlıklı olmak lazım. Onun için de genç yaşlarda mutlaka ve mutlaka büyük küçük demeden ne yapıp yapıp birikim yapmak lazım. Bir kere bir şey yazdım son kitabımda. Finansal refaha ulaşma algoritması diye bir şey, hani algoritma şimdi şey ya, popüler ya da moda. Çünkü kitabın adı Dijital Çağda Yatırımdı. Hadi ona uygun olsun diye.
0: Algoritma.
1: Algoritma ama sonuçta hani yapılması gereken şeyleri listeledim. Bunun en başında bütçe yapmak gerekiyor. Yani bir bütçe yapman lazım.
0: Gelir herkes, gider dengeni yapacaksın.
1: Yani çok. Yani bütçe yapmak da hiç öyle zor bir şey değil. Yani dört işlem yapmayı bilen herkes, ki bölmeye bile gerek yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma yapmayı biliyorsan bütçe yapabilirsin. Ne yapacaksın? Al kalemi kağıdı eline veya biraz daha şeyse hani bilgisayarla haşır neşirsen bir Excel şeyi al. Uygulamalar da var. Şimdi çok güzel Türkiye'de uygulamalar da var. Bütçe uygulamaları. Bir ara şeyden indir birisini, yapsın senin için. Ama çok kolay zaten. Yani gelirleri yazıyorsun, giderleri yazıyorsun. Ve bunları takip etmen lazım.
0: Peki orada mesela ilk birkaç ay yazarak nerede çok fazla açığın var, nerede çok harcaman var, nerede ne kadar borcun var ya da ne kadar keyfi harcama yapmışımı tespit edip mi
1: zaten bütün şey, bütün gerekiyor. Amaç bu işte. Ha. Yani şimdi bütçe yaptığın zaman gelirleri takip ediyorsun. Gelirlerde çok fazla yapacak bir şeyin yok değil mi? Yani birçok insan
0: maaşım var.
1: Sabit gelirli olduğu için hani şu olmuyor, ben bu ay gelirimi bir %20 arttırayım, olmuyor. Yani gelir neredeyse sabit gibi zam dönemine kadar. Ama giderler tarafında işte kira ödüyorsun, fatura, işte ulaşım giderleri var. Çoluğun çocuğun varsa onların giderleri var.
0: Sağlık,
1: yemek,
0: eğitim,
1: kıyafet vesaire, bir sürü alt alta yazıyorsun bunları. Ve bunları takibe alıyorsun. İşte elektrik gideri mesela, ne kadar elektrik, ne kadar su harcıyorsun. Bunu belki biraz kıyaslama, yani komşularınla konuşup onlar ne kadar harcıyor, sen ne kadar, acaba senin sisteminde bir yanlışlık mı var? Yani bir yerden tasarruf edebilir misin? Hep bakman gerekiyor.
0: Bu işi yaptıktan sonra önce ona bakacağız. Nereden tasarruf edebilirim?
1: Nereden tasarruf edebilirim? Çünkü tamam. 50 lira oradan, 100 lira buradan, 200 lira buradan hiç beklenmedik rakamlarda tasarruf edebilirsin. Yani ayda mesela bir 500 lira, 1000 lira böyle bir kenara ayırmak, yani tasarruf etmek. Ne demek tasarruf etmek? İsrafı kesmek değil mi? İki tane Arapça kelime bunlar. İşte israfı kestiğin zaman tasarruf etmiş oluyorsun. Tasarruf ettiğin zaman birikim yapmaya başlıyorsun. Değil mi? Şimdi bazen mesela ne yapıyoruz? Şimdi bir de tabii dijital çağda yaşıyoruz. Şirketler doğal olarak bize ürün satmak için
0: evet,
1: sürekli davranışsal müdahalelerde bulunuyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki Zeliha Hanım, sen geçen gün şu siyah şeyi almıştın.
0: Beyazı
1: şimdi
0: da var.
1: Bunu, beyazı da var. Yaz geldi. Hem de %30 indirimli.
0: Heh,
1: ama
0: kanca.
1: Sadece 2 gün kaldı. Yani 2 gün sonra bitiyor bu şey. Şimdi bir anda ne yapıyor? Bir heyecanla kapılıyor. Yaz da gelmiş. Bir heyecanlanıyorsun. Dopamin. Şimdi vücudumuzun tabii salgıladığı hormonlar da bizi çok etkiliyor. Dopamin, çünkü o bir ödül hormonu. Benim bunu almam lazım. Ve kredi kartım da var.
0: Evet.
1: Değil mi? Cırt diye çektirince kredi kartıyla harcama yaptığını bile anlamıyorsun.
0: Tabii. Çünkü, sanki cebinden para çıkmıyor gibi.
1: Tabii,
0: çıkmıyor zaten o an için. Evet.
1: Tabii, şimdi bu davranış biliminde mesela bir kavram daha var. Peşin ödemenin acısı diye. Parayı peşin, yani nakit olarak ödediğin zaman cebinden çıkart. Mesela diyelim ki 5000 liralık bir şey alıyorsun. O 5000'i saymakla cırt diye kredi kartından çektirmek arasında büyük bir fark var. O 5000'i sayarken o parayı ödediğini anlıyorsun. Ama karttan çektirirken onu anlamıyorsun. Dolayısıyla şey, tuzaklarla dolu.
0: Bu kancalardan da nasıl kurtulacağız o zaman mesela?
1: İşte bunu işte düzenli bir şey yaparsan, bir bütçe ve onun takibini yaparsan, o zaman bir takım şeyler gözüne batmaya başlıyor. Veya ne yapıyoruz? Bir uygulamaya yazılıyoruz. Değil mi?
0: Unutuyoruz sonra.
1: Bir gazete olsun veya bir şey olsun. Yazılıyoruz ona, abonelik. Diyor ki ilk ay bedava. Ondan sonra şey, yazılıyorsun. Unutuyorsun da sonra.
0: Unutuyorsun.
1: Bakmıyorsun bile. Şey yapıp giderleri takip ettiğin zaman bir bakıyorsun, ya bu neydi, ben niye buna abone oldum, kullanıyor muyum, kullanmıyorum. İşte 50 lira oradan, 100 lira oradan.
0: Bu konu hakkında da öyle değil mi? Yatırımda
1: tabii,
0: da.
1: Yatırımda da öyle, çünkü bugün harcamak güzel bir şey tabii.
0: Evet.
1: Ama onu bugün biriktirmeye başlamak neyin ödülü? Ta 20 sene sonra, 30 sene sonra seni yaşlılığında rahat ettirecek bir ödül.
0: O zaman...
1: Ama o çok uzakta. Yani o günün acısını bugün hissedemiyorsun. Bunu iskontoluyorsun. Yani 60 yaşında ben sıkıntı çekeceğim, aman canım boş ver, o zaman düşünürüz demeye başlıyorsun. Buradan gençlere bir mesaj vereceksek, hani gerçekten onlar da bir gün 60, 65, 70 olacaklar. Bugün başlamak, ama 5 lira ama 10 lira önemli değil. Önemli olan bu alışkanlığa girmek. Otomatiğe almak tabii, o çok iyi bir alışkanlık. Yani otomatiğe almazsan, hep bakalım gelecek ay bakarız, erteleme şeyine giriyorsun. erteleme de bizim en büyük zaaflarımızdan birisidir.
0: O çok yaşanıyor da o yüzden söyledim.
1: Bir de şunu da söyleyeyim tabii şimdi. Yani dar gelirli bir aile adam. Tabii. Tek şeyle, üç
0: tek
1: çocuk.
0: Tek maaş var.
1: Şimdi onlara da tabii her ay bir kenara şunu koy demek de biraz zor. Yani maalesef yani hayatın gerçekleri de var. Ama yapabilecek olanların yani 50 lira, 100 lira, 200 lira ayırıp da bunu hissetmeyecek olanların bunu mutlaka yapması lazım. Yani en azından bu mesajı burada vermiş olalım.
0: Peki o zaman mesela tek maaşla çalışan ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Tek maaş var evde ve birikim yapmaya karar verdi, tasarruf yapacak. İlk 3 ay için hedefi ne olmalı bu kişinin? Mesela benim tek maaşım var, ev geçindiriyorum. Ama sizin dediğiniz şekilde bütçemi yaptım, tasarrufa bir pay ayırabiliyorum. 100 lira, 50 lira, 200 lira her neyse. Peki ilk 3 ay için neyi hedeflemeliyim ben mesela öyle bir şey yapsam?
1: Yani ilk 3 ay için bir rakam konuşmaktansa bence böyle bir şeye başlamayı ve bunu oturtmayı hedeflemek lazım. Çünkü yani hayatımızı yönlendiren en önemli şey alışkanlıklar. Yani disiplin ve sabır. Yani hani yatırım matırım falan diyoruz işte anlatıyor Finfluencer diye bir sürü arkadaş çıkıyor. Teknik analizi öğretenler var, temel analizi öğretenler var. Onu yani tamam bunlar da güzel tabii bilmekte fayda var ama her şeyden önemlisi iyi alışkanlıkları edinmemiz ve bunları hayatımız boyunca uygulamamız lazım. Yine bu sadece parayla ilgili konularda değil. Yani iyi beslenmemiz lazım, iyi uyumamız lazım. Disiplinli çalışmamız lazım. İyi arkadaşlıklar geliştirmemiz lazım. Zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. İyi okumamız lazım. İyi çalış, değil mi? Parasal konular da böyle. Yani parasal konularda da disiplinli olup iyi alışkanlıklar geliştirip ufak büyük demeden o alışkanlıkların bizde yerleşmesini sağlamamız lazım. Sadece bizde de değil, çocuklarımızda, ailemizde, işte sevdiklerimizde de onlar da paranın değerini bilirlerse, paranın değerini anlarlarsa ve uzun dönemde neler elde edebileceklerinin farkında olurlarsa işte o zaman damlaya damlaya göl olur. Atasözümüzü ailemiz içinde işletmeye başlamış oluyoruz.
0: Peki mesela bu podcast, bu bölüm işte dinleyen bir izleyici, dinleyici her neyse yarın sabah yapacağı ilk iş ne olmalı? Maaşı çalışan için söyleyeyim.
1: Tasarruf, birikim ve yatırım döngüsü oluşturmaları.
0: Çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz da olabilirdi ama ben bu sefer şey diyeceğim. Bunu dinleyen, izleyen izleyiciler Atilla Göksal ağzına sağlık. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Sizin de böyle bir sorularınız varsa veya hikayeniz varsa ben bunu yaptım böyle oldu sonra şöyle oldu diye lütfen yazın sosyal medya hesaplarından. Biz o sorularımızı konuklarımızla, ekonomist konuklarımızla değerlendirelim. Bunu da son olarak söyleyeyim çünkü çok soru ve çok hikaye geliyor. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bir podcast'in de sonuna geldik. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Her hafta Salı günü saat 14'te yayınlanan yeni bölümleri takipte kal. Odeya Radyo.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
5: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
6: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
4: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
4: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesi'ndeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımız da bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini, giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar, belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan, belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir. Bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz, belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferine disiplinli bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki programın başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimle ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ona para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımız da genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu da bir nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okuryazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken niye amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri, ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının, hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir. Ama tabii risk eşittir getiri burada, hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi, böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değiştir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak çok yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha yatırım konularına nasıl hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız? Niye bütçeleme yapmalıyız? Ve bunları nasıl yatırıma çeviririz? Genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor. Ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
4: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair
7: biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun, fonlar konuşmuştuk. Yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet-i ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet-i ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
0: Odea Radyo.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Dijital asistanlar ve insan davranışı. Karar vermenin geleceği. Günlük hayatın birçok anında bize eşlik eden dijital asistanlar yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, seçimlerimizi ve davranışlarımızı da dönüştürüyor. Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yer alan Dijital Asistanlar ve İnsan Davranışı Karar Vermenin Geleceği başlıklı makalenin kısa versiyonunda bu dönüşümün bugüne ve geleceğe uzanan etkilerine yakından bakıyoruz. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sesli komut sistemleri gündelik hayatın aktif birer parçası haline geldi. Yapay zeka ve insan etkileşimini güçlendiren dijital asistanlar, günün yoğun temposunda istenilen bilgilere saniyeler içinde erişmeye ve zamanı daha verimli kullanmaya olanak tanıyor. Bu sistemler teknoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi de yeniden şekillendiriyor. Siri, Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlar, başlangıçta kullanıcıların sorularına cevap veren sistemler olarak ortaya çıktı. Günümüzde ise bu araçlar günlük yaşamın doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda alarm kurabiliyor, arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor, takvimi yönetebiliyor ve hatta alışveriş listesi oluşturabiliyor. Akıllı asistanlar sayesinde sabah uyandıktan sonra hava durumunu kontrol etmek, herhangi bir yere giderken en kısa rotayı öğrenmek veya akşam yemeği için tarif önerisi almak artık çok kolay. Dijital asistanların gündelik hayata bu denli entegre oluşu, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin hızlı değişimini somutlaştırıyor. Bu kolaylığın arkasındaysa kullanıcıların karşısına en uygun seçenekleri getiren algoritmalar yer alıyor. Sanal dünyada her gün milyarlarca veri işleniyor ve kullanıcıların tüm seçenekleri tek tek değerlendirmesi imkansızlaşıyor. Bu noktada akıllı asistanlar kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek en uygun seçenekleri öne çıkarıyor. Böylece karar verme süreci hızlandırılıyor ve verimli hale getiriliyor. Müzik platformlarının kişiselleştirilmiş çalma listeleri önermesi, navigasyon uygulamalarının alternatif rotalar sunması ve e-ticaret sitelerindeki ürün tavsiyeleri bunun günlük hayattaki örnekleri arasında yer alıyor. Tüm bu örnekler, yapay zeka ve insan işbirliğinin karar mekanizmalarına nasıl dahil edildiğini gösteriyor. Bu işbirliğinin sağladığı destek, çok fazla seçenek karşısında ortaya çıkan seçim felciyle mücadele etmeyi de kolaylaştırabiliyor. Seçim felci, çok fazla seçenekle karşılaşıldığında bunalarak karar alamama durumu anlamına geliyor. Dijital asistanlar, seçenekleri filtreleyerek kullanıcıların üzerindeki baskıyı azaltıyor ve geçmiş tercihleri analiz ederek en uygun alternatifleri önceliklendiriyor. Bu sayede karar verme süreci daha yönetilebilir hale geliyor. Diğer yandan son karar yine kullanıcılara ait olduğu için yapay zeka ve insan işbirliğine dikkat etmek önem taşıyor. Ancak seçeneklerin kişiselleştirilmesi beraberinde dijital yönlendirmelere ilişkin bazı soru işaretlerini de getiriyor. Günlük yaşama yerleşmiş olan teknolojiler, kullanıcıların arama geçmişini, konumunu, eski tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını baz alarak öneride bulunuyor. Kişiselleştirilmiş öneriler önemli avantajlar sunsa da filtre balonu riskini beraberinde getirebiliyor. Kullanıcının dijital ortamlarda yalnızca ilgisini çeken içeriklerle karşılaşması olarak tanımlanan filtre balonu farklı görüşlere ve yeni bilgilere erişimi engelleyebiliyor. Bu nedenle yapay zeka ve insan ilişkisinde şeffaflığın ve kullanıcı kontrolünün önceliklendirilmesi kritik bir rol oynuyor. Akıllı asistanların etkisi yalnızca seçimlerimizi kolaylaştırmakla da sınırlı kalmıyor. Bu sistemler düzenli egzersiz yapmayı hatırlatabiliyor, ilaç kullanımını takip edebiliyor veya odaklanmayı artırabilen çalışma planları oluşturabiliyor. Böylece karar verme süreci hem bilgi edinmeyi hem de davranış geliştirmeyi kapsıyor. Zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha uygun öneriler sunmaları, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin gelecekte daha da güçleneceğini gösteriyor. Bütün bu gelişmeler, dijital asistanların yakın gelecekte yalnızca verilen komutlara yanıt veren sistemler olmaktan uzaklaşarak, ihtiyaçları önceden tahmin eden yapılara dönüşebileceğini işaret ediyor. Takvim yoğunluğunu analiz ederek toplantılar önerebilen ve sağlık verilerini değerlendirerek gelecekte karşılaşabilecek hastalıkları tahmin edebilen sistemler bunun ilk örnekleri arasında yer alıyor. Karar verme süreci akıllı asistanların gelişimiyle daha proaktif bir hal alabilecek gibi görünüyor. Diğer yandan bu süreçte veri gizliliği, etik kullanım ve kullanıcı kontrolü gibi konuların hala kritik olduğunu unutmamak gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapay zeka ve insan etkileşimi için teknolojik başarıyla birlikte güven de hayati bir rol oynuyor. Dijital asistanların insan davranışlarını ve karar verme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldığımız makalemizin sonuna geldik. Yatırım dünyasından hayatın farklı alanlarına uzanan ufuk açıcı içerikler ve gününüze eşlik eden müzikler için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odeya.

0: Surreal but nice.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesinde yeni bir bölümle beraberiz. Bu Yatırım Sesindeki yeni bölümümüzde bugün biraz neden yatırım yapmalıyız konusunu biraz konuşacağız. Yatırım yapmanın önemi, niye yatırım yapmalıyız, yatırım yaparak neye ulaşmak istiyoruz gibi konuların biraz üzerinden geçeriz. Şimdi yatırım adı üstünde belli birikim oluşturmak için yaptığımız aksiyonlar diyelim. Hepimizin belli bir gelir akışı var. İşte kiminin maaş olarak bu gelir akışı var. Kimi serbest meslekte ise belli bir kazançları oluyor. Bir kazancımız oluyor. Şimdi tabii bu kazancımızdan kenara biriktirdiğimiz kısmı yatırım yaparak değerlendirmek. Asıl konumuz aslında bu. Çünkü gelen gelirlerimizi tabii harcayabiliyoruz ya da biriktirebiliyoruz. Biriktirdiğimiz tarafı da nasıl yatırıma dönüştürebiliriz? Aslında bunu konuşurken biraz neden de birikim yapmalıyız da aslında burada bu alt bir sorusu olarak gündeme geliyor. Tabii şimdi ilk önce neden birikim yapmalıyız ve o birikimlerimizi nasıl yatırıma dönüştürebiliriz, nasıl yatırım yapabiliriz konumuz aslında. Şimdi birikim yapmak çok önemli bir konu ki burada her yaş grubunda, bu tabii kazancına göre, yaş kategorisine göre burada birikim yapmak önemli. Tabii burada hemen şu soru akla gelebilir. Tabii kimilerin geliri çok daha yüksek olabilir, kimin daha düşük olabilir. İşte üniversite yıllarında olan arkadaşlarımız ya da yeni mezun, yeni iş hayatına atılmış kişilerin tabii haliyle hayat kariyerlerinin başlarında biraz daha gelirler düşük oluyor. Özellikle tabii bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün nispeten daha düşük olduğu tabii ülkelerde birikim yapmak biraz daha zor olabiliyor. Ama günün sonunda birikim yapmak çok önemli. O yüzden hani bu soru akla gelebilir. Özellikle dediğimiz gibi yaşı biraz daha genç olan arkadaşlarımız diyebilir ki zaten hani gelirimiz çok yüksek olmuyor. Genelde giderlerimizi ancak karşılayabiliyor. O yüzden nasıl birikim yapabiliriz sorusu da duyar gibiyim. Muhakkak bu soru daha genç arkadaşlarımızdan geliyordur. Dediğim gibi özellikle de bizim gibi biraz alım gücünün nispeten daha düşük olduğu ülkelerde bu soru geliyor. Tabii şimdi birikim yapmak biraz plan dahilinde olan bir konu. Bu bahsettiğimiz genç arkadaşlarımızda bu soruyu soranlar tabii belli her ay bir birikim yapma imkanları olmayabilir. Haliyle zoraki harcamalar, işte buna işte kira diyebiliriz. Belki eğitim giderleri diyebiliriz. İşte mutfak masrafları, zaten ev ekonomisi burada çok önemli bir hale geliyor. Bunları karşıladıktan sonra geriye birikim yapacak bir tutar kalmıyor denebilir. Tabii bu doğru bir yorum aslında. O yüzden tabii genç yaşlarda bu birikim biraz daha az olabiliyor gelirle kıyaslandığında. Her ay belki bu birikim yapılanamayabilir ama günün sonunda aslında her yaşta birikim yapmak önemli ki genç yaşta buna başlamak bence daha önemli. Ve bu bir plan dahilinde olması lazım. Yani burada planın özellikle altını çiziyorum, çok önemli. Yani bütçelemek, bütçe yapılması lazım. Burada tabii her ay belki bu bütçede belli bir oran birikime kalacak, bir oran kalmayabilir ama doğru bir bütçeleme, doğru bir plan çerçevesinde en azından yıl içerisinde belli aylarda bu birikim yapma imkanı olabilir ki bunun bir sürü yöntemleri var aslında. Şimdi biraz onu da konuşuruz. Ama burada bu plan dahilinde bütçeleme çok önemli. Şimdi burada bütçe kelimesi çok önemli. Çünkü bütçeleme yapmak önemli. Nasıl ben kişileri de, hane halklarını da hani şirketlere biraz benzetiyorum. Gün sonunda şirketten nasıl bir bütçe yapıyorlar? Gelirlerini, giderlerini dengeliyorlar. Aslında hane halkının da, bireysel kişilerin de aslında şirketlerden çok bir farkı yok. Sonuçta hepimiz küçük bir şirket gibi düşünsek gelirimiz var, giderimiz var. O yüzden aynı şirketler nasıl bu planlamayı yapıyorsa bizim de bu bütçelemeyi, bu planlamayı yapıyor olmamız lazım. Şimdi bu plan dahilinde muhakkak belki belli harcamalardan kısıntıya gidilmesi gerekebilir. Tabii zoraki harcamaları bundan istisna tutuyorum ama dışında kalan harcamalar, belki biraz daha keyfi diyeceğimiz harcamalar belki biraz daha kısılarak belli aylarda bu birikimler yapılabilir. Tabii biraz daha genç değil de yaş kategorisinde biraz daha ilerlediğimizde sektörde belli bir yılı olan, belli bir yaşa gelmiş kişilerin haliyle gelirleri daha yüksek olduğu için aslında orada birikim yapmak biraz daha kolay olacak. Çünkü dediğimiz gibi gider gelirler daha yüksek olduğundan o gelirlerin belli bir kısmını birikime ayırılabiliyor. Zoraki harcamalar yapıldıktan sonra kenarda bir kısım kalabiliyor. O yüzden belli yaş gruplarında yaşlar yükseldikçe kariyer yılları daha da fazla olanlar için bu daha kolay olacaktır. Ama dediğim gibi ister genç olsun ister daha yaşlı olsun gelirine göre bu bütçeleme yapılabilir. Bu birikim yapılabilir. Dediğimiz gibi genç yaştaki arkadaşlarımız için bu biraz daha gelirinin daha küçük bir payı olabilir. Belki her ay olmaz, belli aylar olabilir ama daha ileriki yaşlarda gelir arttıkça her ay belli bir kısmın aslında birikim olarak kenara ayrılması gerektiği kanısındayım. Çünkü bu birikim önemli konu ve bunun yapılması için de bir disiplin aslında gerekiyor. O da bütçeleme, planlama. Burada ne gelirlerim var, gelirim ne kadar, giderim, zoraki giderim ne kadar, keyfi harcamalarım ne kadar olacak? Bu planlama yapılması çok önemli. Şimdi tabii bu herkesin aslında kendi bileceği bir konu. Biraz burada artık kendini analiz edip öngörebilir. Önümüzdeki aylarda ne ödemelerim var? Gelirim ne kadar artacak? Nasıl olacak? Buna göre bu planlama yapılabilir. Şimdi bu planlama yapılıp bu birikim belirlendikten sonra bu birikim peki nasıl yatırıma dönüştürülür? Bu birikim nasıl yapılır? Şimdi biraz bunu konuşabiliriz. Tabii birikim yapmanın bir sürü yöntemi var. Burada işte mesela bireysel emeklilik sistemi. Bir örneği, ben bu birikim yapamıyorum, bir şekilde ben kendi maaşımdan bir kısmını ayırmakta zorlanıyorum, bir şekilde hep harcayarak gidiyor dendiği noktada mesela bireysel emeklilik sistemi burada iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çünkü her ay zaten otomatik olarak bu sizin belirlediğiniz katkı payını kesip bireysel emeklilik hesabına yatırılıyor. O yüzden hani siz hiçbir şey yapmasanız o zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Böylece dolaylı olarak da hani sizin bir şekilde birikim yapmanızı sağlıyor. Bu dediğim gibi bir alternatif ama bunun dışında kendi bütçelemesini yaparak da buradan denebilir ki ben maaşımın işte yüzdesel şu kadar kısmını her ay bir birikim hesabına atacağım, yatırıma dönüştüreceğim, hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi bu her aya belki olmayabilir ama en azından bu disiplinle ben hani maaşım şu kadarını ne olursa olsun kenara koyacağım, bu sanki yokmuş gibi bunu bu şekilde davranacağım denebilir ki böylece işte gelirinden her seferinde disiplin bir şekilde bu pay ayrıldığı zaman zaten hani gerçekten damlaya damlaya göl olur atasözümüz çok doğru. Hani burada farkında olmadan zaten bir anda bu küçük bir pay bile olsa kenara koya koya koya koya zaten bir bakılmıyor, ciddi oranda orada bir birikim yapmış ki bir de bunu doğru yatırımlara yönlendirilirse bu birikim çok daha büyüyebiliyor. Çünkü aksi takdirde bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de bunu yaşıyorum. Eğer bu disiplin, bu bütçeleme yapılmadığı zaman bir şekilde o harcanıyor. Ya işte alışverişte harcıyoruz ya seyahatte harcıyoruz. Artık bir de geldiğimiz dünya şartlarında tabii her şeye erişim çok kolay. Sosyal medya var, çoğu şeyi orada görüyoruz. İşte teknoloji çok ilerliyor. Her gün yeni bir inovasyon çıkıyor. Her kullandığımız telefonların bile her yıl yeni bir versiyonu çıkıyor. Bunlar tabii insanın ilgisini çekiyor. Bir anda hemen hızlı bir şekilde harcamaya dönüştürebiliyoruz. Aynı şekilde seyahatler de öyle ki program başında dediğim gibi özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede olduğumuz için hani burada haliyle bu seyahatler olsun, alışveriş olsun tabii ciddi anlamda bir pay tutuyor ve bir bakmışsınız ki maaşınızın hepsini harcamaya yöneltmiş oluyorsunuz ki birikime bir tutar kalmamış oluyor. O yüzden bu burada önceden planlayıp ve bunu disiplinli bir şekilde kenara koymak önemli. Şimdi bunu tabii şimdi nasıl yatırıma dönüştürürüz? Şimdi yatırıma dönüştürmenin aslında çok şekilleri var. Bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bugün aslında biraz yaşla alakalı, biraz risk toleransıyla da alakalı bir konu. Dediğim gibi yani daha genç arkadaşlarımız zaten maaşlarının ya da işte gelirlerinin daha küçük bir kısmını kenara koyabildikleri için tabii yatırım yapma imkanları biraz daha kısıtlı oluyor. Ama bir yandan da yaşları itibariyle daha riskli enstrümanlara yatırım yapma fırsatları oluyor ki çünkü eğer hani yatırımda bir şekilde kayıba uğranırsa, o birikim bir kayıba uğrarsa yerine koymak için önlerinde çok yıl var. Ama tabii yaşlar daha mesela emeklileri ele alalım. Artık hani aktif bir şekilde iş hayatında olamıyorlar. Bir emekli maaşıyla geçiniliyor ve yaş ilerledikçe bu risk toleransı biraz daha düşüyor ve teorik olarak da hep buna baktığımızda zaten yaş ilerledikçe biraz daha yatırımdaki riskli enstrümanların payı düşüyor. Biraz daha güvenli enstrümanlara yatırım yapılıyor ama genç yaşta biraz daha risk alabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi orada kaybı yerine koymak için daha uzun yıllar oluyor. Tabii kimse haliyle birikimle ki zar zor hani bu birikim yapıldığı ortamda tabii kimse birikimlerini kaybetmek istemez ama tabii yatırım yaparken ana para kaybı riskinde yaşıyoruz. Ama bu dediğim gibi biraz daha hangi enstrümanlara yatırım yapacağız, hangi risk seviyesinde bunu yapacağız, portföyümüzü nasıl çeşitlendireceğiz, riski nasıl yayacağız, çeşitlendireceğiz çok önemli. Burada herkesin tabii risk toleransı, birikimleri, kazancı farklı olduğu için bu aslında herkesin kişiye özel. Hani genel teori olarak biraz önce dediğim konu tabii genç yaşlarda biraz daha risk alabiliyoruz ama dediğimiz gibi bu tutarlar çok da kısıtlı olduğunda belki ana para kaybı riskini de hiç göze alamayan bir genç arkadaşımızla genç olmasına rağmen riskli bir enstrümandan ziyade biraz daha güvenli bir enstrümana yönelebilir ki çünkü benim hani bu zaten kısıtlı olan birikimimde kaybetmeye toleransım yok diyebilir. O yüzden bu biraz kişiye de özel bir konu ama burada benim burada söyleyeceğim konu tabii nelere dikkat etmeliyiz bu yatırımı yaparken? Şuna dikkat etmemiz lazım. Bir, gerçekten de yatırım yaptığınız enstrümanı piyasayı iyi biliyor olmanız lazım. Herkes bu bilinçte olmayabilir, bu finansal okur yazarlıkta olmayabilir. O zaman bunu bu işin profesyonellerine danışabilirsiniz. Onların yönetimine bırakabilirsiniz. Bunlarla ilgili zaten piyasada çok fazla bilgilendirici içerik var. Biz de aslında bu yayınlarla, podcastlerimizle de bu finansal okur yazarlık tarafında yatırım odağında bilgilendirici videolar paylaşmaya çalışıyorum ben de ama genelde zaten sektörde de bu tür içerikler fazlasıyla var. Hani oradan belli bu bilgiler edinilebilir ama buna bir vakti olmayan ya da bu finansal okuryazarlıkla hiç ilgisi olmayan yani finans sektörü hiç ilgisi olmayanlar için o zaman dediğimiz gibi bunu biraz daha profesyonellere bırakabilirler bu yatırım konusunu. Şimdi burada bir bu önemli hangi enstrümana yatırım yapıyorsunuz, riskleri nelerdir? Yatırım yaptığınız sektörün dinamikleri, riskleri nedir? O yüzden yatırım yaptığınız ürünü, enstrümanı, piyasayı iyi biliyor olmanız lazım ya da iyi birine emanet ediyor olmanız lazım. Diğer bir konu aslında bununla bağlantılı. Bu yatırımla beraber ne kadar bir riske maruz kalıyorum ve bununla ne kadar kayıp riskim olabilir? Bunu iyi biliyor olmanız lazım ki hani burada biraz aslında risk toleransınız ortaya çıkıyor. Eğer burada çok da hani kayba tolere edemiyorsanız biraz daha güvenli enstrümanlara gidiliyor olması lazım. Diğer bir konu portföy çeşitlendirmesi. Yani tek bir enstrümana yönelmektense biraz riski dağıtmak için ki portföy çeşitlendirmesi risk dağılımı diyoruz, riski dağıtmak diyoruz. Burada biraz da portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. İşte tüm yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Hep konuştuğumuz konu. Burada biraz daha değişik birbiriyle çok ilişkili olmayan belki birkaç tane enstrümana yatırım yaparak hani olur da bir enstrümanda, bir sektörde, bir piyasada herhangi bir olumsuzluk olursa en azından diğer yaptığınız finansal enstrümanda ya da piyasada, sektörde onu tolere edecek bir başka getiri olabilir. Ama tüm yatırım tek bir sektörde ya da finansal varlıkta ise onda olabilecek bir olumsuzluk tabii tüm portföyünüzü etkilemiş oluyor. O yüzden burada portföy çeşitlendirmesini, risk dağılımını iyi yapıyor olmanız lazım. Diğer bir önemli konu da beklentiniz. Yani burada ne beklentiyle bu yatırımı yapıyorsunuz, ne kadar bir kazanç sağlamak istiyorsunuz ya da bu yatırımla neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani kimi der ki işte ben bu yatırımı yapıyorum 2-3 yıl sonra araba almak istiyorum. Kimi der ki ben bu yatırımı yapıyorum işte 5-6 yıl sonra bir ev almak istiyorum. Ya da işte kimi der ki ben yatırım yapıyorum işte çocuğum üniversite çağına geldiğinde onu işte yurt dışında okutabileyim misal. Ya da işte bir yazlık ev almak istiyorum ya da işte seyahate gitmek istiyorum, dünyada birkaç yeri görmek istiyorum. Ya bu herkes için değişir. Herkesin hayatına göre, fikirlerine göre bu değişir ama burada hani bu yatırımı yaparken neyi amaçlıyorsunuz? Niye bu yatırımı yapıyorsunuz? Bu hedef diyelim. Hedefi koymak bence çok önemli. Çünkü hedef konduğu zaman hem bu yatırım motivasyonunu, birikim motivasyonunu arttırıyor hem de daha planlı, daha odaklı bir yatırım oluyor. Dediğim gibi burada da hani bunu, bu hedefi iyi koymak önemli. Ben bu yatırımı ne için yapıyorum, ne amaçla yapıyorum? Bu önemli. Bu çok çeşitlenebilir. İşte biraz önce verdiğim örnekler gibi kimi herhangi bir varlık sahibi olmak, ev, araba gibi, kimi işte alışveriş, seyahat, okul eğitimleri ya da kimi der ki ben emekliliğimi daha rahat geçirmek istiyorum, daha erken emekli olmak istiyorum, o yüzden birikim yapıyorum diyebilir. Dediğim gibi bu herkes için değişir ama herkesin bir hedef koyması burada önemli oluyor. Şimdi biraz da bu yatırım enstrümanlarının hani kısaca biraz örnek vereyim burada konuşurken. Tabii şimdi biraz daha güvenli enstrüman dediğimiz, hani ben çok kayıp toleransım yok, çok risk toleransım düşük, çok kayba uğramak istemiyorum dediğiniz noktada biraz daha güvenli, kayıp riskin az olduğu daha güvenli finansal enstrümanlara yönelmek gerekiyor. İşte burada öne çıkanlar ne oluyor? Genelde mevduat. Zaten bizim ülkemizde hep popüler olan bir enstrüman mevduat olabilir. Burada çünkü mevduatta bir ana para kaybı riski yok. Ya da işte fonlar üzerinden konuştuğumuzda para piyasası fonları gibi, likit fonlar dediğimiz gibi daha düzenli getiri sunan ve riski en düşük kategoride olan finansal enstrümanlar var. Hani biraz buralara yönelinebilir ve belli bir oranda ben bir getiri sağlayayım. En azından enflasyon karşısında çok ezilmeyeyim, hatta enflasyonun biraz üzerinde bir getiri alayım diye, yani bu güvenli enstrümanlara yatırım yapılabilir ama tabii risk eşittir getiri. Burada hani haliyle biraz daha güvenli bir enstrümanlara, güvenli limanlara yönelildiği zaman haliyle bir enflasyon üzerinde bir reel getiri kazanma ihtimali biraz daha düşüyor. Yani biraz daha tabii bu güvenli enstrümanlar biraz daha enflasyona karşı koruyor. Reel getiri olarak hani daha minimal bir reel getiri. Reel getiri dediğimizde işte enflasyon üzerinde kazanılan kazanç reel getiri. Enflasyonun biraz daha üzerinde daha minimal bir reel getiriyle gidiliyor ama öte yandan da daha güvenli olduğu için ana para kaybı riski de daha minimal oluyor. Yok biraz daha işte riskli enstrümanlara gidebiliriz, biraz daha burada bu riski alabiliriz diyenler için tabii kategorisine göre riskler artıyor. İşte hisse senetleri var, borsaya yatırım daha tabii riskli bir yatırım. Kimi zaman tabii çok ciddi getiriler sağlanırken bazı zamanlarda da ciddi kayıplar da yaşanabiliyor. Burada hisse senetleri gibi ya da işte kripto diyeceğim zaten en riskli taraf şu anda, özellikle dünya genelinde çok popüler ki genç jenerasyonda da aslında kripto yatırımları çok yaygın oluyor ki kripto dediğimiz aslında en riskli enstrümanlardan biri ki fiyat hareketleri biliyorsunuz çok sert oluyor. Kimi zamanlar çok ciddi yükselişlerle çok büyük karlar kazanılıyor ki aslında bu biraz ilgiyi de kripto piyasasına çekti. Çünkü tabii bu birikimleri yaparken herkes hızlı bir şekilde birikimlerini katlamak ve işte kabaca söylemek gerekirse zengin olmak istiyor. O yüzden hani kripto piyasası bu şekilde aslında en büyük ilgiyi çekmişti. Çünkü çok ciddi böyle kısa sürede çok ciddi karların yapıldığı, birikimlerin katlandığı örnekleri gördüğümüzden dolayı da o dönemde tabii çok ilgi çekmişti kripto yatırımları. Ama bu işin bir öbür de yüzü var. O da tabii bunun risk tarafı. Aynı şekilde de tabii çok kazanç yaparken herkes oraya odaklanıyor ama sonrasında da aynı şekilde kripto piyasasının çok hızlı bir çöküş yaşadığını da gördük ki dünyada çok kriptodan da iflas eden kişilerde, kurumlarda oldu. O yüzden hani getiri evet ilgiyi çekebiliyor böyle kat kat yukarı giderken ama madalyonun öbür yüzü de var. Aynı şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor ki işte son dönemde kriptodaki sert çöküşleri, satışları gördük. O yüzden hani kripto mesela çok riskli. O yüzden hani burada herkesin risk toleransına göre değişir dediğim, kimi biraz daha risk almak isteyen hisse senetleri gibi ya da emtialar gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi enstrümanlara yönelebiliyor. Daha da işte çok daha risk alabilecek profildeyseniz işte kripto piyasası gibi daha riskli enstrümanlara gidiliyor. Burada tabii emtia dedik, son dönemde işte altın, gümüş çok popüler. Burada ki onlar da hani en risksiz kategori diyemeyiz. Tabii emtialarda da ciddi dalgalanmalar oluyor ki özellikle son 2025'in sonundan bugüne baktığımızda özellikle gümüş, altında biliyorsunuz çok sert hareketler de yaşadık. Gümüş işte 120 dolara doğru onzu gitti dolarlardan, sonra 70 dolarlara kadar geri geldi. Hani orada da ciddi bir hareket var ama tabii bu yatırımları biraz da orta uzun vadeli bakacağımız noktada her zaman emtia, özellikle altın iyi bir potansiyel olarak öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Çünkü hep daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi günün sonunda güvenli liman bir enstrümanı ve dünyada fiziksel talebi de çok yüksek oluyor. Bu jeopolitik ve politik risklerin bu kadar yüksek olduğu ortamda da tabii en başta olan bir güvenli liman enstrümanı olduğu için altın da önemli bir yere geliyor ki altın bizim kültürümüzde de ciddi bir birikim aracıdır. İşte bir yastık altı altınlardan bahsedilir. Her hane halkında, özellikle eski jenerasyonda daha da bu sık oluyordu. Ve hep bir yastık altı altın vardır. O yüzden altın da bence herkesin portföyünde belli oranda olması gereken bir enstrüman. En azından hem birikim açısından güzel hem de risk çeşitlendirmesi açısından da iyi bir hedge enstrümanı oluyor altın. O yüzden o tarafta da portföylerden çeşitlenirken bu emtia tarafına da yer vermek gerekiyor bence. Şimdi geçtiğimiz program yatırım fonlarını konuştuk. Yatırım fonları çok iyi bir yatırım alternatif olarak öne çıkıyor. Orada merak edenler bir önceki programı dinleyebilirler. Yatırım fonlarının çünkü bir sürü avantajı var. O programda detaylı konuşmuştuk. Hem biraz önce söylediğim gibi finansal okuryazarlığı çok yüksek olmayan ya da bunu çok yatırımlarını takip edemeyecek olanlar için aslında biraz işi profesyonellere bırakmış oluyorsunuz fonlar üzerinden. Çünkü profesyonel fon yöneticileri bu fonları yönetiyorlar ve çok çeşitli piyasalarda da enstrümanlara da bu yatırımları yapılabiliyor ki ufak tutarlarla da bu yatırımların fonlar üzerinden yapılıyor olması avantaj sağlıyor ki risk olarak baktığımızda da işte para piyasası, likit fonlar gibi en düşük riskten çok daha işte yurt dışı piyasalara, teknoloji işte hisselere, belli temaları yatıran çok daha riskli fonlara kadar yelpaze çok geniş. Herkesin risk toleransına göre ister para piyasası likit fon, ister çok daha riskli fonlara giderek hani kendi risk kategorisine göre de fon seçimini yapabilirler ve bu geniş yelpaze içerisinde yatırım fonları üzerinden de adı üstünde zaten yatırım fonu yatırımlarını çeşitlendirip yönetebilirler. Bu tarafta da yatırım fonları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Genel olarak tabii yatırım konusu derin bir konu. Tek programa sığacak bir konu değil. Önümüzdeki programlarda belki yeniden biraz daha bu yatırım konularına nasıl, hangi konulara biraz daha detaylı gireriz ama genel kapsamda niye birikim yapmalıyız, niye bütçeleme yapmalıyız ve bunları nasıl yatırıma çeviririz genel bir aslında girişi olmuş oldu. Özellikle dediğimiz gibi bu değişen dünya koşullarında, hayat şartlarının zorlaştığı koşullarda bu birikimleri yapıp bunları da yatırımla desteklemek ekstra bir önem kazanıyor ki ileriki dönemlerde zaten iyi ki yapmışım diyeceksiniz bunu. Çünkü en zor zamanda bile bir anda o birikim yatırım gerçekten çok acil bir ihtiyaçta hemen devreye giriyor ya da biriktikçe tabii bu tutarlar arta gerçekten de damlaya damlaya bir göl oluyor ve burada ileride belki gerçekten o birikimde çok ihtiyacınız olan bir hedefinize, hayalinize de ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu tarafta bütçeleme yapmak ve birikim yapmak ve bunları yatırıma dönüştürmek önemli. Dediğim gibi önümüzdeki programlarda yeri geldiğinde biraz daha detaylarına gireceğiz. Belki biraz daha enstrüman piyasa bunları konuşuruz. Kendi dinamiklerinde işte hissenin dinamikleri olsun, tahvilin dinamikleri olsun. Fonlar konuşmuştuk yeniden bir fonlara daha konuklarımıza, uzman konuklarımıza da buna yer vereceğiz ama bugün de bu programda biraz buna genel bir özet, genel bir bakış yapmış olduk. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

0: Ode Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

0: thinks that she might, in the smallest ways, be able to make his life just a little bit better. And so she wakes up every day just to do that. And some days she thinks it's for him. Other days she worries that it's for herself. That it was really just a way to survive what I've done.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
3: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Radyo. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeya Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken, erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler, sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: Yeah.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Och det är radio.